Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hele kaşı gözü yok mu?
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Bir

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
3: Günaydın.
7: Günaydın Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda bu sabah da sabahların efendisine denk geldiniz. Umarım güzel bir iki saat olur, keyifli bir iki saat olur. Bugünün ilk anonsu, yani birkaç saniye öncesine kadar bu radyo kanalını kapatma veya değiştirme şansınız vardı. Kendime olan özgüvenim ve programımın sonu 6 yıldaki total başarısını göz önüne aldığımda artık böyle bir şansınız kalmadığını söyleyebilirim. Neden? Çünkü sesimi duydunuz. Evet, evet. Hatta anonsun bitip şarkı çalmaya başladığında lütfen, lütfen bilgisayarlar bozulsun da sabahların efendisi mikrofonda konuşmaya başlasın tekrar diye yalvaracaksınız. Evet. Ha, şimdiden bunları söyleyebilmemi belki küstahça bir cesaret örneği olarak görebilirsiniz. Ama ben bulunduğum yere öyle geldim. Evet, küstahça bir cesaretle ve kendimle gurur duyuyorum millet. Konuşulmayanları konuştum, söylenilmeyenleri söyledim, düşünülmeyenleri düşünmek için yemin ettim. Ve bu misyonumu enerjide başarıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Şimdi herkes üzerine düştüğünü düşündüğü kadarıyla para versin. Evet, verin benim paralarımı. Güzel bir salı sabahına merhaba dedik. Umarım tüm gün istediğiniz, dilediğiniz gibi geçer arkadaşlar. Ya ben sizi güne hazırlayacağım. Biliyorum yeni uyandınız, işe doğru gidiyorsunuz. Hiç gitmek istemiyorsunuz. Ben de gelmek istemiyordum. Ama sizleri hatırladım, sizleri düşündüm ve bana ihtiyacınız olduğunu anladım millet. İşte o yüzden hafta içi her sabah saatler 7'yi gösterdiğinde sabahların efendisi %100 radyo enerjide sizin yanınızda olmaya devam edecek. Günaydın mesajlarını sakın unutmuyorsunuz. Sabahların efendisinin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı bize de çok iyi gelecek. Evet, Instagram'dan yollayabilirsiniz ya da WhatsApp numaramız var, orayı da kullanabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Şaşırmayın, bizde daha ne numaralar var ya. Aklınız durur. Hadi bakalım, program başladı. Güzel olacak, sakın bizden ayrılmayın.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Geldi sabahların efendisi, geldi sabahların efendisi.
4: Sabahların efendisi.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
4: Günaydın.
6: Günaydın.
4: Sabahların efendisi.

0: Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Keyifliyiz, neşeliyiz ve her zaman yaptığımız için daha iyisini yapıyoruz. Bunu biliyorsunuz ve bizden memnunsunuz. Bunu da biz size biliyoruz. Ya memnun olmasanız zaten reytingler geldiğinde bunu hemen anlarız millet. İyi ki varsınız, iyi ki beni dinliyorsunuz, iyi ki radyo enerjisiniz. Sizlerle birlikte bu yolculuğu paylaşmak benim için inanılmaz bir keyif. Yani bana kazandırdığınız paraları bir düşünsenize ya. İnanamazsın. güzel bir salı sabahı. Birlikte sallayacağız. Sizi güne hazırlayacağız. Günün ilk haberiyle de yolculuğa devam edelim. Bak, turşu bidonunda 40 tabanca yakalandı haberi. Yani yeni mi eski mi bilmiyorum. Yeni denk geldim arkadaşlar. Turşu bidonunda 40 tabanca yakalanmış. Şimdi çok kötü bir şaka yapmama izin verir misiniz dinleyiciler? Evet. Ne söylesem. Aslında ne söylesem söyleyeyim komik gelecektir, bunu biliyorum. Şimdi polis soruyor. Bu tabancalarla kimseyi vurdunuz mu? Hayır memur bey. O zaman ne yapıyorsunuz? Turşusunu mu kuracaksınız? serbest piyasada doların fiyatı ne arkadaşlar? En son baktığımda 47 küsürdü benim. Ve benim bir arkadaşım var. 5-6 doları var. Yanında fotoğraf çektirmeme izin verdi geçen gün. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Önemli değil. Ben her zaman hayatta kalırım. Bak, benim ilk işim fast food sektöründeydi arkadaşlar. Ve restoran müdürü de ablamdı. Evet. Ya sanırsınız ki harika bir muamele görüyordum ama bana pislikmişim gibi davranıyordu. Vallahi billahi her gece drive to'daydım. Yani şu otomobilinizle geçerken alabildiğiniz bir yer var ya, hani burada da sanırım bir iki yerde var. Nefis bir mikrofon sistemi kuruluydu ama insanlar karşılarında bir çalışan görmedikleri zaman içgüdüsel olarak bağırma gereği duyuyorlar ya. Merhaba, Babatorik Burger'e hoş geldiniz. Siparişinizi alabilir miyim? Bir büyük seçim bu. Üzgünüm, üzüme hoşafı satmıyoruz hanımefendi. Bir de kulaklarımdan kan geldi. Biraz daha düşük sesle konuşabilir misiniz diye. Zor zamanlardı ya. Vallahi hiç unutmuyorum. Yani nereden geldiğini bileceksin arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Ben nereden geldiğimi biliyorum. Evden gel. Ya ben fakirdim arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Fakirlik bir dönemden geliyorum. Ailem... Ya babam iyiydi ama bize zırnık koklatmazdı rahmetli. Sonrasında bana miras kaldı, bunu söylemiştim arkadaşlar. Şimdi var ya, babalar gibi yaşıyorum bak. Yalan değil yani, babalar gibi yaşıyorum derken babamdan miras kaldı ya. Ondan öyle söyledim. Pekala, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. %100 canlı yayında.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
3: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
2: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
5: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.
6: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

Ziyafet başlıyor. 3 farklı içerikle hazırlanan Feastbox'larla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı. İster enfes pizzalı, isterseniz de tavuk kanattan beşamel stiklere, soğan halkasından çıtır patateslere, leziz atıştırmalıklardan oluşan

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın herkese. Umarım keyifleriniz yerindedir. Nefis salı sabahında yine güzel bir sabah sizlerle paylaşmak bizim için gerçekten büyük bir keyif. Bu arada İstanbul'da yaşadığım dönemlerde bunu defalarca söyledim size. Çok kara kışlar gördüm. Evet. Hatta Kıbrıs'a yerleşmeye isteklerimden biri de hava koşullarıydı. Memnun musunuz ha? Ben Kıbrıs'a taşınırken abi yapamazsın orada. Sen şehir çocuğusun, orası boğar seni diyenler şimdi ne düşünüyor acaba? Havalar burada efsane, hem de her mevsim efsane. Var mı daha önce konuştuklarından pişmanlık duyan acaba? O kara kışları görüp. Radyo Enerji burası sevgili dinleyiciler. Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve ben sabahların efendisi. Herhangi bir hava koşuluna takılmadan yayınımı rahatça devam edebilmek için taşındığım Kıbrıs'taki küçük stüdyomdan sesleniyorum size. Evet. Ancak bu gece saat 22'de İstanbul Havalimanı'na uçağım var. Kalkar mı bilemem. Kalkarsa iner mi bilemem. Ne oldu? Korktunuz mu? Beni sevdiğiniz için mi korktunuz? Bundan daha iyi bir sabah şovu sunacak kimse olmadığı için mi korktunuz? Ha? Çünkü bence artık şu dinleyici sunucu ilişkimizi net bir konuşmanın zamanı geldi. Evet, biz ne olacağız ya? Biz neyiz? Ha? Biz neyiz millet? Bak, size bir defa ve son defa soruyorum. Beni gerçekten seviyor musunuz? İşinize mi yarıyorum? Ha? Bunları soruyorum çünkü geçen gün beni şüpheye düşüren bir yorum geldi birinden. Abi dedi, efsanesin. Radyoların Adolf Hitler'isin abi dedi. Ya beni karşılaştırdığı kişi ciddi psikolojik sorunları olan, kendini üstün ırk zanneden ve Avrupa'yı yakıp yıkıp daha sonra... Neyse sonunu biliyorsunuz, nasıl öldüğünü yayında söyleyemem, kanunlara aykırı. Bu muyum ben? Ha, bu mu? Benimse ciddi psikolojik sorunlarım yok. Gayri ciddi psikolojik sorunlarım var. Yani üstün ırk olduğumu düşünmüyorum. Türkiye vatandaşıyım öncelikle ve sonrasında KKTC vatandaşıyım. Ve biliyorsunuz biz günde 2 saat çalışmayı severiz. 2 saat çalışarak kimse üstün ırk falan olamaz. Öyle değil mi? Avrupa'yı yakıp yıkmadım. Ha, Kıbrıs radyolarını kasıp kavurmuş olabilirim. Ama metafor, yani deyim babında. Ve kendime zarar vermeyi de planlamıyorum. Gerekmedikçe merdiven bile çıkmıyorum kalbim zorlanmasın diye. Adolf Hitler'iymişim radyoların. Ama bak geçen gün bir benzinciye girdim. Kasadaki çocuk radyoların Ferdi Tayfur'usun abi dedi bana. Hoşuma gitti. Yani bu vesileyle rahmetliyi de bir kez daha anmış olalım millet. Değil mi? Canlı yayında. Ya acaba bir gün... Biri birine muhasebe bürolarının sabahların efendisisin diyecek mi bilmiyorum. Gerçekten. Ya da ne bileyim, oğlum pırıl pırıl olmuşsun, lağmısla işinin sabahların efendisisin sen ya. Ya bense zannettiğiniz kadar, yani sandığınız kadar önemsemiyorum kendimi. Yani evet arada kasılıyorum, böbürleniyorum programımla alakalı ama yani sadece bir planın parçası, bir satış politikası gibi düşünün millet. Evet, ne yapsaydım yani? Yayına çıkıp sevgili dinleyiciler, şimdi size saçma sapan 5 para etmez, hiçbirinizin işinize yaramayacak şakalar yapacağım. İster dinleyin, ister dinlemeyin. Böyle mi deseydim yani? Pekala, ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: düşer. Ya kış mevsimini çok seviyorum millet. Özellikle yaz mevsiminde o sıcakları yaşamaya başladığımız şu zamanlarda var ya, kış mevsimine hepimiz hasret kalıyoruz, öyle değil mi? Ve kış mevsiminin, yani soğuk havaların tek bir avantajı var millet. Ne diye soracak olursanız, insanların deodorant kullanıp kullanmadığına çok takılmadığımız bir sıcaklık seviyesi var. Evet. Yani kış mevsiminde buharlaşma çok minimum seviyede ve insanlara ayrımcılık yapmadan yan yana durabildiğimiz ender zamanlardan biri. Öyle değil mi? Ya bu sıcak havalarda ya temizliğinize birazcık daha önem verin arkadaşlar. Deodorant kullanın, koltuk altı kremleri kullanın ve en önemlisi yıkanın. Evet, bolca, bolca. Ya bak bir şey söyleyeyim, bence 10 gün duş almadıktan sonra deodorant da sıkmadan böyle atletle halkın arasına karışmak kişi hakkında Lahey İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir süreç başlatılmalı. Yani benim düşüncem bu. Pekala millet, hava soğuk veya sıcak her zaman dikkatli olun. Yani her ne kadar siz beni programım için seviyor olsanız da ben sizi siz olduğunuz için seviyorum. Gerçi radyo programınız olsa belki ben de sizi programınız için seviyorum ama çıkar ilişkisi konusunda kendime çok güvenmiyorum ben o açıdan. Pekala. Günaydın mesajlarınız geliyor ama daha fazlasına ihtiyacımız var. İster WhatsApp'tan, isterseniz Instagram'dan, benim hesabımdan direkt günaydın mesajı yollayabilirsiniz. WhatsApp'tan yollamak isteyenler varsa 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Ya bizde daha ne numaralar var. Bunu her zaman söylüyorum. Ya da Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı alırız millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar, merhaba millet. Ben Deniz Sabahların Efendisi, Enerji'de sizin için dilimin döndüğünce güzel bir sabah şovu sunmaya çalışıyorum. Ben X kuşağından geliyorum millet. 1972 doğumluyum. Yani bu yüzden bunu yapmak her zaman kolay olmuyor. Yani daha eski bir dünyada doğdum. Daha eski bir dünyaya doğdum ve her şey zaman içinde çok değişti ya. Evet, zaman çok değişti ve ben bazen otokontrolümü üst seviyeye çıkartmak istiyorum. Bak, geçen yıl hatırlarsınız benim yaşlarımda bir radyo sunucusu dünyada sadece iki cinsiyet olduğunu söylediği için programı yayından kaldırılmıştı. Hatırlayacak mısınız bilmiyorum. Cancel culture bunun adı modern dünyada. Yani iptal kültürü diye çevrilmiş Türkçe'ye. Yani birazcık anlatayım ne olduğunu cancel culture'ın, yani iptal kültürünün. Bir kişinin, grubun veya markanın toplumda kabul görmeyen bir davranışta bulunmasıyla başlıyor. Bu davranış işte ayrımcılık, ırkçılık, cinsiyetçilik veya geçmişte yapılmış yanlış bir hareket gibi unsurları içerebiliyor. Ve bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya çıkartılıyor bu olay. İlgili kişinin sözleri, eylemleri kanıt olarak paylaşılıyor. Ve bu kanıtların, yani işte ses, ekran görüntüsü, video filan ya da alıntı sosyal medyada hızla yayılıp viral olmasıyla birlikte olay daha büyük kitlelere ulaşıyor. İşte kitlelerin büyümesiyle birlikte hashtagler filan oluşuyor. Söz konusu iptal pratiği sosyal medyada bir harekete dönüşüyor. Şimdi benim burada sormak istediğim şey şu. Tepki toplumun %0.5'inden geliyorsa ama sosyal medyaya aşırı derecede hakim bir %0.5 ise iptal kültürünün, yani cancel culture'ın gerçekliğini tartışmaya açabilir miyiz? Zaten ne oluyorsa bu politik doğruculuk yüzünden oluyor ya. Her şey çok doğru. Dünyada işler anormal tıkırında gidiyor. Efsane bir barış, güven ve duygu zenginliği yaşanıyor. İşte biri çıkıp böyle 2 metreden uzun insanların topluma karışmasının zor olduğunu söyledi diye linç edilmesini anlayabilir misiniz? Anlayabilir misiniz millet?
4: Böyle bir şey diyen oldu mu ki sabahların efendisi?
3: Bilmem, kesin diyen olmuştur. 8 milyar 200 milyon kişiyiz. Denmemiş bir şey kaldığını zannetmiyorum dünyada ben. Vallahi ben her şeyi demeye çalışıyorum sonuç itibariyle. Günaydın mesajlarınız hala geliyor. O kadar çok geliyor ki hepsine cevap veremiyorum. Kusuruma bakmayın ne olur. Ama program bitse de tamamına cevap vereceğim. Sakın merak etmeyin. İlk saatin sonuna geldik millet. Birazdan yepyeni saatte tekrar Burluk'ta olacağız. Yani nerede olacağız? Burluk'ta. Bu ayrı bir yer. Haberiniz olsun. Ayrılmayın. Haydi.

0: Sakin ol.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türksel Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
4: Hit müzik burada.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Bir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse en şahanesinden benim sevdam İskele'de.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

de saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Sıla burada paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Özgürlükle Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Günün bu saatlerinde her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise Melike Şahin ve Hanao ikilisi burada. Hit şarkıları Gelsen Ölür Müsün, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks, detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

bir yere ayrılma. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10

Memleketin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Fit Sports Club, hayatın nasıl podcast?

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

enerjidesiniz. Umarım güzel geçen bir gün olur. Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Hadise burada. Murda ile birlikte çok özel bir şarkıya imzalarını attılar. Söz konusu o çalışmayla. Derdin ne şimdi ikili? Kıbrıs'ın Türkçe müziği.

saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerjinin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Emre Fel burada. Şarkısı Yardım Et Allah'ımla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Ece Seçkin burada. Uzun zamandır paylaştığı şarkılarla ses getirmeyi başardı sanatçı. Şimdi ise ön plana çıkan çalışmalarından bir tanesi Körle, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.
1: Ecottu

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni. Enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

hit isimlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Bengü burada. Çok sevilen şarkısı Sebebi Sensin'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgen

müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs, enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Enerji. Sadece hit müzik.
3: Çok

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
4: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com
0: enerji veren şarkıların doğru.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve Haziran'ın bu son demlerinde katılabileceğiniz çok güzel etkinlikler var. Birbirinden güzel etkinlikler, eventler, festivaller sizleri bekliyor ve ben de sizlerle buluşturuyorum. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: Enerji Keyfi.
1: Dişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Dünya Kupası'ndan elenmiş olsak da yine de haberler gelmeye devam ediyor. Messi Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu oldu. Arjantin'in pazartesi günü Avusturya ile oynadığı maçta toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası gol rekorunu kırdı. Ve grupta geçen hafta Cezayir ile oynadıkları maçta 3 kez ağları havalandırarak 16 golle ilk sırada bulunan eski Alman golcü Miroslav Klose'yi yakalayan Messi, Avusturya'nın karşısındaki golleriyle zirveye tek başına oturdu. Ve Messi ayrıca Fransız oyuncu Jas Fontaine ve Brezilyalı Jairzinho ile birlikte Dünya Kupası'nda arka arkaya 6 maçta gol atan 3. oyuncu olarak kayıtlara geçti. Rekorlar üstüne rekorlar kırılıyor Dünya Kupası'nda. Ve bakalım göreceğiz, neler izleyeceğiz. Bu senenin şampiyonu kim olacak? Biz çabuk elendik ama yine gözlerimiz Dünya Kupası'nda. Sizlerle her şeyi paylaşıyorum burada bu frekansta, enerji keyfinde.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sevdiğiniz Türkçe poplarla birlikte yeni saate doğru birlikte ilerliyoruz. Ve Enerji Keyfi'nde 23 Haziran tarihler güzel bir salı günü diliyorum herkese.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. 23 Haziran tarihler artık böyle bu aralar doğanlar Yengeç Burcu. O yüzden Yengeç Burçlarının doğum gününü de kutlamış olalım. İkizlerden çıktık artık ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Plus'ı seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türkcell'le bağlan
1: hayata. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile enerji keyfi.
1: Sıla ile geri döndük reklamların hemen ardından ve Sıla 26 Haziran Cuma akşamı harika bir organizasyonla birlikte adamızda çok güzel bir etkinlikte sahne alacak. Hem böyle yaz akşamlarında efil efil esen rüzgarın eşliğinde Sıla şarkılarıyla çok tatlı bir cuma akşamı geçirebilirsiniz. Detaylar biletler gişe Kıbrıs'ta, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de, Enerji Keyfi'nde.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel, Flame Ocakbaşı, 0533 842 1881.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: enerji keyfi.
1: İşte Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi çumuzuyla devam ediyor. İrem Derici ile geri döndük. İrem Derici yarın harika bir konser verecek. Hem de çok özel bir ödül töreninin akabinde Odyssey Club'da sahne alacak. Detaylar, biletler. Siz de bu geceye katılma şansını yakalamak istiyorsanız biletler Gişe Kıbrıs'ta. Ve müziğin en iyisi de radyonuz enerjide sizlerle devam ediyor. Yeni saate doğru ilerlemekteyiz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Aleyna Silki karşılayacak bizleri, sonrasında harika bir mini mix sizleri bekliyor. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Böyle değişik tarzlardaki Türkçe pop şarkılarla birlikte devam ediyoruz. Bir böyle arada slowluyoruz. Bazen tempoyu aşırı yükseltiyoruz ama günün ritmini birlikte yakalıyoruz. 23 Haziran tarihler, güzel bir salı günündeyiz. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Kıvırsın.
1: Kıvırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi çımızıyla devam ediyor. Ünlülerin özgüven konusunda kendilerine yaptığı bir durum varmış. Bunu siz de yapıyor musunuz? Bugün okudum. Çok ilginç, sizlerle paylaşmak istedim. Genellikle ünlüler, sanatçılar kullanırmış. Bazı psikologlar bunu önerirmiş. Kendilerine bir alter ego yaratmak, yani bir kimlik yaratmak gibi bir durumdan bahsediyorum. Kimisi bir kişiyi idolleştiriyor, kimisi de hani var olan bir kişiyi idolleştiriyor, kimisi de kendine yeni bir kimlik yaratıyor ve o kimlik aslında hani başka bir insanı oynamak değil, sizin içinizde bulunan cesareti, gücü, özgüveni temsil eden bir kişiyi, yani kişiliğinizi ortaya çıkarmak gibi. Hani sıkıntı yaşadıkları anda bu kişiliğe bürünürlermiş. Benden bir tavsiye olsun. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks, detaylarda saklıdır.

0: hayatımızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Yaz sezonunun en büyük konseri.

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
3: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınız var, renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: gişekıbrıs.com.
5: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: lira. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her an burada ol.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Nisan Cuma buluşma noktası İskele. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatımız daha renk kasmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
5: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
6: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
7: Bike, always be with you.
8: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

hiçbir yere ayrılma. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor.

0: yazabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın. Fit Sports Club hayatınla spor kat.
1: Güçlü ol, fit ol, her aporda ol. Hemen şimdi aramıza kat.

0: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: Bir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Sadece hit müzik.

0: olanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm. Doğruyu yanlışı gördüm. Ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Fit Sports Club, hayatın nasıl podcast?

0: Kıbrıs'ın,
1: en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: Hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: gibi.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Bayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse şahanesinden benim sevdam İskele'de. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Enerji 93.1 sadece hit müzik. Yeah.

0: enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress Express

0: bir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, efile file sen yele merhaba.
0: Kuzey

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasaposla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasaposla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasaposa geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

enerji. Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var. Kopuyor içinde deli fırtınalar.

0: tövbeler ettim.
1: Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba? Nefis.

müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.